0: veya tırından da 1 km 1000 rus asra bini 7000 nanı 1000 ve de Paris sürü lan ve bantı sürü aykan sonra.
1: Descend 6,000, cross the Atala between 6,000 to 7,000, clear Irish Julu, runway 16 right approach, Kwania 7 on.